Uzi da yumur ter, uzi diyağa gider. Şoldasın sünbesin rahanda, kocip bir toru basallar manha. Uzi da yumur ter, dünyayı beri bir

özinde yağıp gider. Şoldasın sönbesin rahanda, kocuk bir toru basıllar manha. Öte dayan